dünyanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: yangın yeri.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Tam'da ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

miktar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kalbime yatıya.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yatırım odaklı podcast'te bu hafta.
2: Günlük hayatta kur riskini yönetmek derken, diyelim ben evleneceğim, ki evliyim aslında ama diyelim ikinci evi.
3: O kadar döviz krizi.
2: Kriz değil. Şöyle evli esprisine söyledim. Ben bir şey yapıyorum. Mesela herhangi bir hadi evleneyim diyorum mesela. Onun için de bir borçlanacağım ve gidiyorum halamdan dayımdan döviz alıyorum. Şimdi acaba nasıl yönetilirden kastım? Evet. Çok bireysel, çok basit örnek olarak. Şimdi benim ne yapmam lazım o zaman? Çünkü borcu öyle almış.
3: Türk
2: nasıl
3: lirası
2: yöneteceğim
3: kazanmıyorsan
2: ben?
3: Türk lirası borçtan.
2: Yani bu riski nasıl yöneteceğim?
3: Bu riski böyle yöneteceksin. Eğer
2: hangi para biriminden borçlanıyorsan o para biriminde devam.
3: Ne kazanıyorsan oradan
2: bu şekilde yönetebileceksin.
3: Tabii, çünkü öyle ödeyebilirsin. Döviz kazanmıyorsan, dövizde bir patlama, çatlama diye ifade ettiğimiz bir devalüasyon ya da bir hızlı artış olursa onu yönetemezsin.
2: Şu açıdan dedim olursun. Tamamen. Hani aldım bir döviz, yuan aldım halamdan borç. Evet. Para kazanıyorum ama onu dedim ki yuan borç.
3: Peki güzel oldu.
2: Halam için ne diyormuşum? Espri bir yana. Yani biraz uçuk bir örnek olsun diye söylüyorum. Yuan aldım ben. Fakat ona dedim ki bir sene sonra ödeyeceğim senin borcunu. Hı-hı. Fakat bu arada ben kendi yerel para biriminden paramı kazanıyorum.
3: Tamam.
2: Dolayısıyla yuanla ilgili bir kendimi yönetme olmam lazım bir yıl içerisinde. Burada nasıl yöneteceğim kur riskini kendimi? Yani çok uçuk bir örnek verdim.
3: Yok hayır, hiç uçuk bir örnek yuan değil. Bunu yapıyor yuan. İnsanlar. Hı. Yani yuanda olur bu euro. Mesela yani, 2024 sterling. Yılında euro borçlanmış olsaydın herkese göre çok daha az para ödeyecektin. Çünkü Türk lirası karşısındaki şeyi
2: değer
3: artışı %12 oldu. Halbuki o sene enflasyon 44 oldu.
2: Hmm. Yani bunları da iyi okuman gerekiyor.
3: Bunları da iyi okuman lazım. O politikaların devam edip etmeyeceğini görmen lazım. Mesela rezervleri takip etmen lazım. Bunun elinde yeterince rezerv var mı?
2: Hmm. Tecrübe, deneyim ya da haber akışına bakarak sen kendi riskini bu şekilde yönetirsin gibi diyeyim. Hiçbir yani, şey kolay değil biliyorum da hani.
3: Mutlaka o tecrübelere bakmak gerekir. İlk takip etmek gerekir ama şu anda öyle bir dönemdeyiz ki bir tür yani nasıl diyelim böyle film arası gibi tarihin bir şeyi bir ara verdiği bir dönem. Bir paradigma değişikliğinin yaşandığı bir dönem. Oyunun kuralları değişiyor az önce söylediğin gibi. Bu süreçlerde her şey çok hızlı değişebiliyor. Büyük oynaklıklar yaşanabiliyor. Onun için yine en iyisi hangi para birimiyle kazanıyorsan bireyler için söylüyorum. Onun üzerinden devam etmek daha doğru. Ama söylediği şeyler yapılamaz mı? Yapılabilir. Yapıldı mı KKM döneminde %35 civarında
2: evet.
3: Dolara faiz verdik. Dünyada böyle bir şey yok. Dolara niye faiz verdik? Bozdur dolarını getir.
2: TL'ye
3: ben sana evet TL'ne faiz veriyorum dedim
2: döviz
3: ama.
2: Döviz rezervlerini arttırmak için tabii bitirdik.
3: Yapıldı ama oldu da. Yani çok ciddi bir yere geldi.
2: Peki şimdi döviz piyasasında yani daha doğrusu piyasalarda en sık yapılan hatalar duygusal nedenlerden ve bilgi eksikliği nedenlerinden meydana geliyor. Tecrübelerinize göre, etrafınızdaki insanlara göre. Yani şöyle siz çok uzun zamandır ekonomi gazetecisiniz evet. Çünkü mutlaka bir sürü etrafınıza görmüşsünüzdür. Evet. Bu duygusal nedenlerle mi oluyor bu hatalar?
3: Bence hepsinin
2: yoksa bilgi eksikliği mi?
3: Bence finansal okuryazarlık eksikliği de var. Ama ben Türkiye'de finansal okuryazarlık eksikliğinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü halkımız, vatandaş genellikle yaptığı işlerde haklı çıkıyor. Yapma desen de haklı çıkıyor. Yani uzun vadede mutlaka o haklı çıkıyor. Bunun çok defa örneklerine rastladık. Onun için bir sağduyu var.
2: Hı.
3: Zaten ekonominin de çok önemli bir bölümü aslında sağduyudur.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: yangın yeri.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: yangın yeri.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sanaya. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

miktar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

0: saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
0: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen müzik listesi Süper 20 geri sayımı başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai, birbirinden özel ve sevilen 20 şarkıyı sırasıyla sizlerle paylaşacağım ve 20 numarayla Süper 20'nin kapısını aralayalım. Sokak kültürünün ve dürüst sözlerin usta ismi APO. Yeraltıyla geçen hafta olduğu gibi yine 20. sırada. Hepiniz hoş geldiniz.

APO yeraltı ile 20 numarada geride kalıyor. Aramıza yeni katılanlara bir kez daha selamlar. Süper FM'de Süper 20 kaldığı yerden devam ediyor. Sırada geçen haftaya göre tam 3 basamak birden gerileyerek 19 numaraya kadar süzülen çok zarif bir şarkı var. Türkçe pop müziğin eşsiz vokal rengi Simge. Daha önce farklı bir projeyle hayat bulan kalpsiz bir serseri Simge'nin kendine özgü yorumuyla yeniden buluştu. Ortaya çıkan akustik versiyonda kısa sürede şarkının yeniden konuşulmasını sağladı. Simge, kalpsiz bir serseriyle bu hafta Süper 20'nin 19 numarası.

Efendi ritim bir saniye bile düşmüyor. Pürüzsüz akustik havadan sonra şimdi tempomuzu ve enerjimizi koruyoruz. Listemize geçen hafta giren o iddialı şarkı bu hafta bir basamak gerileyerek 18 numaraya yerleşiyor. Sahne duruşuyla, güçlü vokaliyle popun en önemli seslerinden Hadise var sırada. Yeni teklisi Ara Beni ile

Bazı şarkılar yıllar geçse de unutulmaz, bazı yorumlar da onları yeniden gündeme taşır. Vur Beni yıllar önce Cengiz İmren'in sesiyle hafızalara kazınmıştı. Semih Cenk ise bu güçlü eseri kendi yorumuyla bugünün müzik dünyasına taşıdı. Eskiyle yeniyi aynı şarkıda buluşturan bu çalışma haftalardır listemizdeki yerini koruyor. Bu hafta Semih Cenk Vur Beni ile Süper 20'nin 17 numarası.

Hafta sonunun en iyi hitleri Süper FM'de hız kesmeden devam ediyor ve şimdi sırada bu haftanın yeni girişlerinden biri var. Derya Ulu, Hani'nin ardından yaz sezonuna bu kez Şımarık'la merhaba diyor. Hareketli yapısı ve enerjisiyle dikkat çeken şarkı, sanatçının yaz dönemine özel hazırladığı yeni çalışması olarak öne çıkıyor. Süper 20'nin 16 numarasında pırıl pırıl enerjisiyle Derya Ulu ve Şımarık. Sormasa

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 16 numara.

0: hafta sonuna en çok yakışan şarkılarla geri sayım sürüyor. Şimdi sırada son ayların en doğal yükselişlerinden birine imza atan bir çalışma var. Emre Fel ve Funk Takıl'ın bir araya geldiği Bir Güldün, gösterişten uzak ama samimiyetiyle öne çıkan şarkılardan biri oldu. Belki de bu yüzden aradan haftalar geçmesine rağmen listemizdeki yerini bırakmıyor. Bu hafta Süper 20'nin 15 numarasında Emre Fel ve Funk Takıl var.
1: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Hafta sonunun ritmi yükselmeye devam ediyor. Süper 20'de geri sayımı da aynı tempoyla sürdürüyoruz. Sırada kelimelerin o büyüleyici ve çarpıcı

Hafta sonunun en güzel anlarına eşlik eden şarkılar Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Son yıllarda çıkardığı her yeni şarkıyla müzik gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Blok 3 bu kez Kayıp Kalp'le karşımızda. Kariyerinin o çok konuşulan Kayıp Persona albümünden çıkan bu dev hit bu hafta 13 numaradaki yerini sıkı sıkıya koruyor.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Haftanın en çok konuşulan şarkıları Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Şimdi geçen hafta listemize güçlü bir giriş yapan Berkay Süper FM'de. Uzun yıllardır

Süper 20'nin en iyi şarkılarıyla yolculuğumuz devam ederken ilk onun kapısına kadar geldik. APO, yıllardır farklı tarzlarla dinledik ama ömrüm onun daha içten ve daha sakin tarafını gösteren çalışmalardan biri oldu. Belki de bu yüzden ilk günden itibaren birçok kişinin ilgisini çekmeyi de başardı. Haftalardır zirve yarışından kopmayan şarkı bu haftada güçlü duruşunu sürdürüyor. İlk onun hemen öncesinde APO var. Ömrüm Süper 20'nin 11 numarası. Öyle bir ağırlık var.

Hafta İlko'nun girişinde modern ve yenilikçi sound'uyla pop müziğe bambaşka bir yön veren listenin en üretken ve iddialı ekiplerinden Manifest yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 14 numarada yer alan şarkıları daha iyi, bu hafta 4 basamak birden ilerleyerek 10 numaraya yerleşiyor ve gücünü gösteriyor. Manifest daha

noktada yükseliyor. Yapay zeka destekli projeler müzik dünyasında her geçen gün daha da fazla konuşulurken Acıoğlu bu alanda en çok ses getiren isimlerden biri olmayı başardı. Acıoğlu imzalı ezber bozan hit İhtiyacım Var haftalarca listenin üst sıralarında yer aldı, zirveyi gördü ve uzun süre yarışın içinde kaldı. Son haftalarda birkaç basamak gerilemiş olsa da hala gücünü koruyan şarkılardan biri ve bu hafta Süper 20'nin 9.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden şarkılar arka arkaya geliyor. Süper 20'de geri sayım devam ederken küçük bir hatırlatma yapalım. Karnaval uygulaması ve karnaval.com üzerinden radyolarımızın canlı yayınlarını dinleyebilir, özel hazırlanan müzik listelerine göz atabilir ve geniş podcast arşivine ulaşabilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde yolculuklarda da müzik keyfi karnavalla kesintisiz devam ediyor. Podcast demişken küçük bir not da benden. Karnaval'da yer alan podcast serim, sesli harflerde hayatımızı değiştiren ilginç icatların ortaya çıkış hikayelerini anlatıyorum. Merak edenler için keşif dolu bir dinlenme alanı. Hepinizi Sesli Harfler podcast serime de beklerim. Şimdi yeniden listemize dönelim. Pop müziğin sınırlarını zorlayan harika renkleriyle Mabel Matiz, Süper 20'de bu haftada 8 numaradaki yerini koruyor. Süper FM'de şimdi dağılıyor.

Serkan Nişancı'nın Eller Üzeri yayınlandığı günden bu yana istikrarlı yükselişiyle dikkat çeken şarkılardan biri oldu. Gücünü içten anlatımdan alan parça kısa sürede yılın en çok konuşulan işlerinden biri haline geldi. Zirveye doğru emin adımlarla ilerleyen Serkan Nişancı bu hafta Eller Üzeri'yle

Geri sayım hız kesmeden devam ediyor. İlk beşin hemen kıyısında güçlü vokal performansı, şarkılarına kattığı modern ve yenilikçi ruhla her projesinde farkını ortaya koyan Elif Buse Doğan var. Söz müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan şarkısı Yangın Yeri her geçen hafta biraz daha güç kazanıyor. Bu haftada yerini kimseye kaptırmayan Buse Süper 20'de 6. sırada. Hala.

Hafta sonunun ritmi Süper FM'de yükseliyor. Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20'de yolculuğumuz devam ediyor. İlk 5'in kapısını son dönemin en dikkat çeken kadın seslerinden Mela Bedel açıyor. Türk popunun unutulmayan isimlerinden Mustafa Sandal'ın yıllar önce seslendirdiği iki tas çorba Mela Bedel'in yorumuyla yeniden hayat buldu. Eski bir şarkıya bugünün ruhunu katmayı başaran bu yorum kısa sürede çok konuşuldu ve listemizde sağlam bir yer edindi. Bu hafta zirvenin hemen yanı başında Mela Bedel var. İki tas çorba Süper 20'nin 5.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Müzikle dolu bir hafta sonu Süper FM'de akarken Süper 20'de de adım adım zirveye yaklaşıyoruz. Blok 3 ve Poison'in yollarını buluşturan Çok Güzel Gülüyorsun yayınlandığı günden bu yana hız kesmeyen şarkılardan biri oldu. Samimi hikayesi, akılda kalan melodisi ve iki ismin uyumu parçayı kısa sürede bu yılın en çok konuşulan çalışmalarından biri haline getirdi. Zirve yarışındaki iddiasını bu hafta da sürdüren Blok 3 ve Poison Süper 20'nin 4 numarası.

Ve artık Süper 20'de ilk 3'teyiz. Bazı şarkılar büyük bir gürültüyle değil, sessiz ama emin adımlarla büyür. Ankara Ekos'un Beni Alı'da tam olarak böyle bir yol izledi. İlk günlerinde sakin başlayan yolculuk kulaktan kulağa yayıldı. Ardından listelerde hızla yükseldi ve bugün zirvenin en güçlü adaylarından biri haline geldi. Ankara Ekos bu haftada istikrarlı yükselişini sürdürerek Beni Alı'da

Süper 20'de zirvenin hemen eşiğinde sadece bir adım gerisindeyiz. Yapay zekanın sanatsal ve müzikal imkanlarını en üst perdeden gözler önüne seren Mebrure sahnede. Değilim şarkısının yarattığı o devasa etki ve sosyal medyada oluşturduğu büyük dalga onu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Mebrure sarsılmaz iddiasıyla bu haftada 2 numaradaki yerini koruyor.

0: sayısına ulaştık. Bu hafta en çok dinlenen, en çok istek alan şarkıyı açıklamadan önce listemizin geride kalanlarına hızlıca bir göz atalım.
1: 10 numara.

köşesindeyiz. Hafta sonunun en çok dinlenen şarkısını açıklama zamanı. Manifest, kısa süre içinde yakaladığı büyük çıkışını hileliyle bambaşka bir noktaya taşıdı. Ajda Pekkan'ın da eşlik ettiği özel versiyonuyla müzik dünyasında geniş yankı uyandıran şarkı haftalardır zirvenin en güçlü adayları arasındaydı ve bu haftada liderliği bırakmıyor. Süper 20'nin zirvesinde bir kez daha Manifest var. Haftanın bir numarası hileli. Haftanın en büyüğüyle bugünlük geri sayımımızın sonuna geldik. Bu keyifli Süper 20 yolculuğunda bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyenlerimize sonsuz teşekkürler. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Haftaya yepyeni bir listeyle yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

yasak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

baktım ama ne çare. Sevdim seveli uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.